0: Kuralın bu arada futbol çocuğu Türkiye gibi. Kuralın o çok sonu futbol açıcı.
1: Pondümüz de yatayım.
0: Kuralın bana göre altıslar işte. Benim Türk yatayım.
2: Bakın sessiz, müştah sessiz.